0: tane dip duruşa albüm alırız ben de yuvayı pırdetişem. Albüm al. Ben de ifamilya suay. Everywhere in Albania
1: and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.